şükran iyilik, ya Rabbi şükran. Sana vara sana niftar ne gam, ni ente ile ne